0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç kesimlerde biraz artacak. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 31, Ankara 33, İzmir 34, Bursa ve Antalya 32, Diyarbakır 44 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Bilgisayar farenizi nasıl hareket ettirdiğiniz kişiliğinizi yansıtıyormuş.
2: Bak hele, bak hele.
1: Ya şimdi ne oluyormuş? Ben şimdi mouse'la bana şimdi görev verdiler 20 dakika. Oraya tıkla, buraya tıkla, oraya çek, pencereyi kapat. Benim kişiliğimi mi anlıyormuş şimdi bu yani? Bu Chicago Üniversitesi ne boş işlerle uğraşıyor arkadaş. Yani annem babamla 45 yıldır evli, seni tanıyamamışım diyor dün babama. Mouse'dan sen nereden anlıyorsun mouse'dan? Ha, çarpı hızlı mı kapattı? Bu var ya, ben sana bir söyleyeyim, bu yiyici yiyici.
2: Ne?
1: İki sayfa arka arkaya çıkıyor, üçüncü sayfa aşağı mı indirdi? Ben sana bir söyleyeyim, yalancı bu, aldatır karısını bu. Ya neyi nereden nasıl bağlayacağız şaşırdı. Chicago Üniversitesi, kendine gel. Bunları başımıza sarın, kızlar çantalarında mouse taşısınlar ondan sonra.
3: Adnancığım kusura bakma, şu mouse bir de şuraya koy. Şu ekranda bir paint'ten bir resim çiz bakalım. Ben burada analiz yapacağım. Mouse'u nasıl hareket ettiriyorsan öyle bir adammışsın. Öyle diyor Chicago Üniversitesi.
4: Emre Mutlu Show.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Emre Mutlu Show devam ediyor.

Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Herkes hayırlı sabahlar. Sesim birazcık daha düzeldiğine göre artık anırabilirim. Bak ne bağırıyorum be demeyin. Üç gündür bağıramamaktan dolayı bağırma krizleri yaşıyorum. Durup dururken bağırıp duruyorum. Sokaklarda, evde, yatarken, uyurken, banyoda, apartmanda, asansörde bağırıyorum. Toplum tarafından hedef göstereceğim yakında bu adam durup durup bağırıyor diye. Radyoda bağıramazsam başıma gelecekleri biliyordum zaten, böyle de oldu nihayetinde. Herkes hayırlı sabahlar, ne kadar çok günaydın mesajı gelmiş. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Cenab-ı Allah'tan efendim dileğim, isteğim, duam şudur ki Allah hepinize hayırlı haftalar nasip etsin. Allah bol kazançlı, bol şifalı, bol sağlıklı, bol huzurlu. Uzun zamandır beklediğiniz iyi haberleri aldığınız, sevdiklerinizle beraber güzel bir hafta geçirmenizi nasip etsin. Hem madden hem manen, hem maddi hem manevi. Çok güzel bir hafta geçirin efendim. Yeni hafta, yeni ay da hayırlı olsun. Ağustos'tayız malum artık. Aga yaz bitiyor be. Göreceğiz o yaz bitiyorcuları. Bir sıcaklar geliyorlarmış ki. Oo. Emre Mutlu Show başladı. Saatlerimiz onu gösterene kadar. Beraber olacağız inşallah. İyi ki buradasınız. Şöyle günaydınlar. Arka arkaya gelmiş, şunları bir okuyayım bakayım. Bakalım kimler neler yazmış. Storylerden takip edenler olmuş. Biliyorsunuz ki açıkça bir tehditte bulundum. Istıaram üzerinden dedim ki eğer dedim beni sabah yoklamasında yalnız bırakırsan bundan sonra af yok dedim. Dedim dinletemedim. Bakalım kimler buradaymış. Günaydın başçavuşum, günaydınlar. Günaydın abi. Yoklamada af yok demişsin demiş. Posta koymaya mı geldin? Anlamadım yani. Evet dedim, ben dedim, ne oldu? Günaydın hayırlı sabahlar, iyi yayınlar. Zeytinburnu'ndan selamlar demiş. Yasin günaydın kardeşim. Yeni ay yeni hafta enerjimiz daim olsun demiş. Bakanım. Kendisi benimle bakanım diye konuşur her zaman. Her daim iyi olun demiş. Günaydınlar, teşekkür ederiz. Günaydın Emre. Emre abi günaydın, hayırlı haftalar. Günaydın demiş Firuze, hayırlı haftalar diliyorum herkese. Hafta sonu bitti ve sana kavuştuk çok şükür. Bursa'dan selamlar, sevgiler, iyi yayınlar, teşekkürler. Günaydın Emre, iyi yayınlar, amin demiş. Günaydın, perşembeden sonra ay sonuna kadar beni kimse bu saatte kaldıramaz. İyi bakalım, bakacağız. Günaydın Emre Bey, pazarcı gibi başladın yine demiş. Pazarcılar ekmeğinde birader. Biz de ekmeğimizdeyiz. Bağırmadan satış yapamıyoruz burada. Ben de bağırmadan kendi programımı pazarlayamıyorum. Anladın? Dün etleri yiyince sesin canlı çıkıyor demiş. O eski videoydu halbuki. Dün şey yedim, şinitzel. Var ya yedilirse 50 TL, onlardan işte, yapacak bir şey yok. Günaydın iki gözümün çiçeği demiş. Günaydın kardeşim. Günaydın, günaydın, buradayız demiş. Buradayız be, buradayız. Ben de buradayım. Buradayız, hazır kıta. Yani posta mosta yok demiş. Adamsın, günaydın Emre, bugün doğmuşum ama neden ben de bilmiyorum demiş. Doğum günün kutlu olsun. Allah nice güzel yaşlar nasip etsin sana. Sevgili dostum, doğum günün kutlu olsun. Sevdiklerine beraber nice güzel seneler yaşa inşallah. Günaydın abi, hayırdır demiş. Şeyler diyorsun Instagram'da. Ümraniye çocuğu geldi, hayırdır demiş. Beyler karıştırmayın, bana bırakın. Sen birazcık şurada az bir şey bekle, ben şu günaydın işini bitireyim, seninle özel konuşacağım. Vahşi kelebeğim günaydın demiş. Günaydın Adem. Günaydın, günaydın, günaydın, buradayız be. Ben de buradayım. Bak hemen başladı sesim gitmeye bak. Daha dakika bir bismillah ya. Efendim Emre Mutlu Show saat 10'a kadar sizlerle birlikte olacak. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Yine kalabalık doluşmaya başladı. Güzel bir sabaha beraber başlamamız ümidiyle, güzel bir haftayı beraber tamamlamamız ümidiyle. Bugün de bismillah deyip başladık, teker dönmeye başladı. Yani bu şu demek oluyor, emniyet kemerini bağla, güzel güzel suyunu iç.
Lıkır lıkır suyunu şöyle bir iç. Günaydın üzümlü çekim demiş. Yazın bitmesine 28 gün kalmış. Aa, o kadar mı geçti kız?

geldi, başladık. Bir taş atacağım, 50 kişi çıkartamayacak. Şimdi seyret birazdan, ortalık nasıl karışıyor. Burası hiçbir yere benzemez. Burası Emre Mutlu Show. Burası Türkiye'nin en değişik, en garip, en neydiği belirsiz, her an her şeyin olmaya çok müsait olduğu bir show programı ki sen burayı biliyorsun. Bilmesen gelmezdin. Ha ha ha ha, lay lay lay lay lay. Annem de seviniyor. Annes niye seviniyorsa. 0544-886-1886. Bugün ne yapacağım biliyor musunuz? Haberiniz var mı? Oo, ben sizi bugün konserlere yolluyorum. Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Derya Bedavacı, Gülşen, Ediz, Hande bizi Sezen'e götürür. Levent Yüksel, Duman, Deb Dürümülüm, Döb Dürümülümülüman. Bu grubun adını hiçbir zaman okuyamadım. Yani tamam, eminim çok derin anlamları vardır ama det dülü büt bülü hüp bülü film lan. Konsere gidiyorsun, konsere. Ayrılma bir yere. 0544-886-1886 numaralı. WhatsApp hattından program sonuna kadar benimle iletişime geçebiliyorsun. Ki ben olsam niye geçmeyeyim? Neden yani? Güzel bir sabah.

umutların yeşerdiği bir sabahtan. Emre Mutlu Show'dan. Bak bir de bak, her son gelen su içmeyi hatırlatıyor ya. Ya hatırlattık hatırlattık. Ömür abi suyu hatırlattın mı? Hatırlattım hatırlattım. Ve şu an şey takıldı, program takıldı. Bunu nasıl yapacağım? Olanlara inanamıyorum. Neler oluyor Emre, neler oluyor?

Ya bir sürü insanı şimdi konsere göndereceğim ya. Acaba diyorum bu biletleri ben buradan satsam mı ne yap? Yani ekonomik şartlar yani cimere mimere şikayet etmeyeceksiniz. Uygun fiyattan bilet veriyorum arkadaşlar. Instagram'dan DM yoluyla bana ulaşıp. Serdar Ortaç, oo, Özcan Deniz, Derya Bedavacı, Gülşen, Ediz. Gülşen'le Ediz de valla şey gibi oldular ha. Kanka oldular yani. Hande bizi Sezen'e götür. Hande Yener'in Sezen Aksu şarkıları söylediği enfes bir konser olacak. Levent Yüksel var. Duman, Deptülü, Hüpmülü, Fülü Fülü Man var bir de. Cahil radyocu daha grubun adını söyleyemiyorsun. Bakın bugün ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Size birileri sallıyorsa, yalan söylüyorsa hep öyle söyleyeyim bak. Miş miş miş de muş muş muş. Cevap olarak. Bir yalancı ile muhatapsanız WhatsApp'tan size bir şey yazdı mesela. Yalan söylüyor, hemen cevap olarak miş miş miş de muş muş muş yazın, o anlar. Nereden biliyorum? Tahmin ediyorum nereden anlar.

memleket herkesin kendi dolandırıcısı var, sana kontenjan kalmadı demiş. Daha vücuduma Thomas suyu bile değmeden yaz bitti. Emre Bey hafta sonu mangala gittik demiş. Z kuşağı denilen gençler artık çığırından çıkmış demiş. Ahlak sükut etmiş ailecek. Çok utandık, toplum olarak hiç iyiye gitmiyoruz. Bunu dile getirirsen sevinirim demiş. Zaten siz efendim yeteri kadar dile getirdiniz. Ben de sizin dile getirmenizi dile getirdim. Yani hazır siz dile getirmişken ben de sizin dile getirmenizden esinlenerek sizin birebir aktardığınızı dile getirmiş oldum. Çok dile getirdim sabah sabah.

kadar çok dile getirdim diyeceğimi bilmiyordum bu sabah. Uyanırken hiç böyle planım yoktu. Evet gençler, yapmayın. Abileriniz, ablalarınız bazen illallah ediyor sizden. Çünkü neden? Bazen ayarınız kaçıyor, yapmayın. Etraf yalancı dolu. Direkt yaka kartı gibi yazsak demiş. Evet ya, çok yalancı var ya piyasada. Hiç sevmem yalanı dolanı, inan. İnan yani, ben yalan hiç, en son hiç ne zaman hiç. Günaydın, iyi yayınlar demiş, teşekkürler. Ben de diyorum Emre abi niye mangal programı yapmıyor, meğer bu yüzdenmiş. Evet, miş miş miş de muş muş muş. Yalanı sevmezsin biliriz demiş. Yalan cebimizde be abi. Ben yalanın Albert Einstein'ıyım arkadaşlar. Ben yalanın Nikola Tesla'sıyım ya. Ama şu anlamda yalan söylüyorum anlamında değil, yalan yakalama anlamında. Mesela atıyorum.

0: 0544-886-1886 işte geldi. Cüneyt. Cüneyt. Açız Cüneyt, açız. Cüneyt diye bir dostumuz vardı, ancak şimdi günaydın yazıyor. Eskiden tepsilerle börekler getirirdi buraya, içli köfteler, aman Allah'ım. Neler neler. Cüneyt'le dükkan açıyorduk, dükkan açacağız dedim. Adam bir daha gelmedi buraya. Dolandırılacağını anladım muhtemelen. İmajım biraz kötü olabilir ama en azından dernek kurup deprem bölgesine toplanan... Neyse, girmeyeceğim bazı konulara. Benim gider küçük ya, ben masum yalanlar mesela. Emre işe gidesim yok, iki tane zorba kadın var iş yerinde demiş. Beni görünce yalandan fısır fısır konuşup fıslayarak gülüyorlar. Çok sinirleniyorum ama somut bir şey olmadığı için saçlarına giremiyorum. Sana mı gülüyorlar? Sana fısır fısır konuşup sana mı gülüyorlar? Fıslayarak, fıslayarak sana gülüyorlar. Şöyle bir beddua etsen demiş. Instagramları var mı? Ben DM vasıtasıyla kendilerine ulaşmak. Hanımefendiciğim, gülünecek bir şey varsa alın buna gülün deyip kendi resmimi atarım onlara. Onlar da bana gülerler yani. Çünkü ben komedyen olduğum için. Alın, gülecekseniz buna gülün. Ha. Sabaha kadar bakın gülün.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklamlar.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Türkiye'nin en değişik show programı Emre Mutlu Show'dasın. Her zaman söylediğimiz gibi iddialı değiliz ama hayat bazen seni iddialandırıyor. Ben de demek istemezdim en komik, en iyisi falan ama insanlar sağ olun var, söylüyorsunuz, siz söylüyorsunuz. Bin kere tövbe etsen, bin kere boz... Herkese hayırlı sabahlar. Kadın kıskançlığı, beni kıskanıyorlar demiş. Çok toksikler ve zorbalar. Cevap hakkı doğdu, şu anda hattalar. Konuşmak ister misin? 15 yaş rüyası değil. Dur ben bunu hatta alacağım. Dur bakayım açacak mı telefonu? Yetmez. Canlı yayına bağlayacağım. Kesin şimdi kalp krizi, tövbe tövbe. İnşallah tribe girmez. Dur bakayım. Alo. Arıyorum seni şu anda WhatsApp'tan. Heh. Canlı yayındasın umarım. Eli ayağına girdi şu anda. Var mısın? Bu konuyu konuşmamız lazım. Allah'ım ne yapacağım? Gerçekten arıyor. Hiç hazır değilim. Alo.
1: Günaydın.
0: Günaydın. İstanbul Efendi canlı yayındasın. Günaydın. Nasılsın?
1: Evet, farkındayım.
0: Dedikodu gıybet kazanı. Ne yapıyorsun?
1: Ben her zamanki gibi seni dinlerken makyajımı yapıyordum.
0: Makyajım mı yok? Tamam şu anda makyaja bir ara ver. Şu anda senin allık sürmenle...
1: Makyaj tamam.
0: Senin şu anda eyeliner çekmenle uğraşamayız. Ciddi bir konu var burada. Sana kadınlar evet. Nasıl fısır fısır gülüyorlar? Bir anlatır mısın konuyu bize? Bak ismini de vermedim. Yasal herhangi bir sorun yaşamazsın. Merak etme. Ebru. Ebru dedim bak hedef şaşırttım. Merak etme.
1: Kimse benim gibi gülemez. Beni anlarlar gidişimde.
0: Tamam ne yapıyorlar sana? Anlatır mısın bize bir?
1: Şimdi burada iki tane kadın var. Beni her gördüğünde gelirken birbirine bakıyorlar. Pis pis gülüyorlar.
0: Sana bir şey anlatmaya çalışıyor olmasınlar? Yani niye sana gülüyorlar? Sen ne, mesela ne açın da ön kameranızı kendinize gülün niye demiyorsun?
1: Onu söyleyemiyorum işte. Çok somut bir şey değil.
0: Tamam.
1: Böyle baştan aşağı süzüyorlar beni. Giydiğime bakıyorlar. Saçlarıma bakıyorlar.
0: Ya mütevazilik deyince de sen ama ya. Bana hep yazdıklarını Allah nasıl görüyorsun değil mi? Allah seni nasıl bana yazdığına düşüttürdü? Yok bak saçıma bakıyorlar, başıma bakıyorlar, giydiklerime bakıyorlar. Peki bir evet. Şey söyleyeceğim. Gerçekten bunun çok aşırı rahatsızlık verdiğini inanıyorsan bana Instagram'larını bulsana. Ben Instagram'dan belli bir ücret karşılığında kendileriyle konuşayım.
1: Bir tanesini al. Diğer onun yancısı. Asıl olan, olay olan diğeri.
0: Öbürü yancısı mı?
1: Evet.
0: O zaman doğru, aralarında evet. Rütbe farkı var. Birisi biraz daha değil mi? Yani öyle bir şey mi olması lazım?
1: Yok değil. Ya ikisi de aynı şey.
0: Aynı şeyin laciverti. Evet. Aynı rengin anladım
1: evet, anladım. Evet aynı renkler. Biri sarışın biri kahverengi.
0: Şu anda bütün İstanbul FM senin derdinle dertlendi sabah sabah. Ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ama yani gerçekten bunu bu sabah yap. Pardon hanımefendi deyip ellerini böyle beline koy Seda Sayan gibi.
1: Evet.
0: İki taraftan de ki neye güldüğünüzü öğrenebilir miyim? Çok komikse anlatın beraber gülelim de.
1: Peki Emre abi.
0: Ya da, peki Emre abi sanki mafyayla konuşuyor şu an. Bak şöyle yap abisi. Abisi bir dakika bir şey anlatıyorum abisi bir dinle. Abi. Şöyle yap ya da açın de kendi telefonunuza bakın de açın kendi kameranızı ön kameranızı kendinize gülün de bana gülemezsiniz de. Biz seni çok seviyoruz sen bizim kıymetli dinleyenimizsin. Senin canının sıkılmasını aynen. Asla ve asla kabul edemeyiz. O yüzden senin derdini anlatmanı istedim. Seni rahatsız ettik sabah sabah.
1: Tabii heyecanlandım anlatamadım kendi sesim kendime döndüğü için.
0: Yo onu ha sen, sesin, sana geri mi dönüyor sesin?
1: Evet.
0: O zaman biz de gülelim sana. Hayırlı sabahlar hayırlı işler kardeşim benim görüşmek üzere. Kendine iyi bak hoşça kal bay bay. Böyle de konuyu çözelim. Neden? Biz bunları Uğur Dündarlardan, Ahmet Vardarlardan gördük. Anında çözüm, anında. Abi kişiyi merak ettik, resmini atar mısın? Oğlum başlamayın, dur bir dakika ya. Ebru'ya bakan gözler kan ağlasın demiş. İsmini de vermedim yasal olarak bir problem yaşamasın diye ama... ...radyoya da bağlanmadım demem diye mesaj atmış kendisi de. Geç kalmadık değil mi demiş. Hayır arkadaşlar biraz önce az önce bir toplumsal problemi çözdük. Sebebi de neydi? Benim dinleyenime kimse bakıp gülemez. Hele hele ki bu iş yerinde yapılıyorsa asla bunu kabul edemem ve ben buna mutlaka bir çözüm bulmalıyım diyordum. Çözdük rahatladık yani çözdük derken aslında kendisinin yapması gerektiği şeyi anlatmaya çalıştım. Ellerini beline koyacak Seda Sayan gibi. Canım bakar mısın? Diyecek. Neye gülüyorsunuz siz diyecek. Öyle şey olur mu ya? Bana da gülüyorlar iş yerinde de ben komiyim diye gülüyorlar sanıyorum. Acaba başka bir şey mi gülüyorlar şu an? Kafalarını taktım, dur bakayım. Bana da koridorda yürüyünce gülüyorlar ya. Dur ben bugün soracağım, bana niye gülüyorsun diyeceğim herkese. 9.30-10 gibi geliyor insanlar. Bana gülüyorlar. Acaba bu kız haklı mı ya? Bir dakika, acaba ben de iş yerinde yoksa beni de. Daha büyük bir plan, tamam gaza gelme, daha büyük bir plan yapalım bu kızlar için demiş. Ben yaptım daha.

büyük bir plan da. Konuşacağız onu. Bilal'e konuşacağız. Instagram'da kullanmıyormuş havalara. Bence Instagram kullanmamana gülüyorlardır. Abi hanımefendiye ben de yardımcı olmak istiyorum demiş bak. Ya arkadaşım. Darlanmasın demiş, tenhada sıkı... Oo geldi. Bir dakika, reis geldi. Darlanmasın, tenhada sıkıştırırız. Şirket ismi alabilir miyim demiş birisi. Bak yardımcı olmaya çalışan çok var tabi. Yeter ki bir hanımefendinin sesini duysunlar. Yani hemen bizim kardeşlerimiz. Abi adres ver, yarım saat oradayız demiş. Oradayız bak, oradayım da değil. Kalabalık gelecekler yani. 0544-886-1886 Türkiye'nin en değişik şov programı. Emre Mutlu Show'dasın. Halkın programı. Halkın sorunlarını çözen... Tam gaza gelmiş olabilirim biraz, tamam. Neyi çözdüysek kızı kavga ettireceğim sabah sabah. Sen yine de dediğimi çok şey yapma ya, yani... O gerek var mı şimdi böyle şeylere? Bu kız demiş full estetikli. Kod adımla sesleniyorum Ebru. Bak artık dedikoduya giriyor, yapma.

başladı. Kimler buradaysa sadece bir tane rakama basıp atacaklar. Başka bir derdimiz yok. Evindeysen, biri iş yerindeysen, ikiye trafikteysen, maalesef trafikteysen üçe basıp yollar mısın? Merak etme, neredeysen ben de oradayım.

0: gördüğünüz gibi bütün problemleri çözen toplumsal bir yayın yapıyorum sabahları. Mesela atıyorum ne problemim var işte efendim komşunun üst katta tadilat yapıyor, seni uyutmuyor, bana hemen bana pasla. Sonrasında çözümlenmezse problem, işte ben varım, Uğur Dündar var duayenlerden. Ne bileyim birilerine. Ama biz bu işi biliyoruz hocam. Nasıl çözdük? Emreciğim, ben mobbingle mücadele edemiyorum. Az önce yayında bana Emre abi diyordu, şimdi Emreciğim oldu. Bu işler böyledir arkadaşlar. Şurada bir abilik, bir kardeşlik, bir dostluk örneğinde hemen bak adı oldu. Niye, ne oldu biliyor musun? Kankam oldu ya. İsim veriyor, ben isim veremem ya. Bu kız gerçekten kendi başını yakacak bak. Mobbingle mücadele eden bir insanım demiş. Bu kızın ekipleri var demiş. Herkes ağlıyor bildiğin, alay ediyor, kötü davranıyor. Gargamel gibi kadın çıktı bu ya. Alay ediyor, kötü davranıyor, kırbaçlıyor, dönen tekme atıyor personeline. Yasal hakkınızı kullanın, kendinizi ezdirtmeyin be. Herkes sussa biz susmak. Emre Mutlu Show'un en büyük özelliklerinden birisi de biliyorsunuz ki yıllarda çok rollenmeye başladım, farkındayım. Tamam tamam, bu konuyu kapatıyorum. Üç demiş ama trafik yok miyiz? Trafikte olan çok dostumuz var. Ah ah, canınızı yerim. Cüneyt 67 yazmış. 1 2 3 dedik, 67 yazmış. Ben biliyorum, bu çok yurt dışına gitti geldi. Cüneyt'in kafa biraz karışık da dur bakalım ne olacak. Üççüler günaydın, üççüler. Vay be. Bak şimdi bak, görüyor musun? Ne kadar şeffaf bir program. Bak seyret şimdi, bak dur. Hadi. Biz olsak aramazsın demiş. Arıyorum şu anda, açmıyor. Açmıyor, görüyor musun? Ondan sonra adı ne olacak? İşte... Beni duyuyorsan hakkını kaybettin, çünkü elin ayağına dolaştı, biliyorum beni duyduğunu. Bilerek açmadığını da biliyorum. 74-10. Sevgili Muhammed Gencer, arka arkaya 36 kere arama, hakkını kaybettin, yapacak bir şey yok. Burası da Güzin ablayla şikayet attı değil. Ne demiş, işteyim demiş. Sendromum var zaten bugün. Ne sendromunuz var acaba bugün? Sakıncası yoksa. Birkaç günlük bir şey mi? Sürekli olan bir şey mi? Of, herkes trafikte ya. Arkadaşlar trafiktesiniz ama buradayız be, buradayız. Siz de buradasınız. Olay mevzuya dönerse azmettirici oldun demiş. Galiba sesli güldüm, kadınla göz göze geldim demiş. Hangi kadınla göz göze geldin ya? Abi nefes alsan sana gülerim demiş. Canım benim, sağ ol. O yüzden gülüyorlar galiba, nefes almama gülüyorlar benim. Abi günaydın, aramızda yeni dinleyicilerin geldi demiş. Onlara Emre Mutlu Show dinletiyoruz. Ay yerim seni ben. Minicik bir bebecik.
1: Duymak istediğin şarkı.
0: Bence ama daha erken ya.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
4: Müziğin sesini sakın kısma. Senin için en iyiler İstanbul FM'de.

görüyor musun? Trafikteyim o yüzden açamadım demiş. Az önce birisi biz olsak aramazsın diye bir arkadaşımız çat diye aradım. O da açamadı, mesaj atmış arkasından. Trafikteydim o yüzden açamadım. Mesajı emniyet şeridinde yazıyordum. Telefonu açayım da bana sar sabah sabah. O zaman bana ben olsam aramazsın demeyeceksin biraderim. Böyle şak diye ararım seni canlı yayında. Sen ne yaptın, açamadın. Yok bilgi yok kaçırın. Oldu mu şimdi bu? Olmadı. Demek ki ne yapıyormuşuz? Bir daha. Sabah sabah caz yapmıyormuşuz öyle. Biz olsak aramazsın. Yok efendim bizi falan, ben sizi bizi var mı beyefendi? Bakın beyefendi, ben bunları yasa olarak hallederim yani. Sabah mevzumuzu veriyorum, biraz erken vereceğim çünkü belli ki mevzu uzun olacak.

lütfen sadece 10 saniye düşün ve cevabını yaz. En son kime ne sordun? 0544-886-1886. En son kime ne sordun? Elbette sabah sabah kimseye bir şey sormamış olabilirsin. Dün sormuşsundur. Önceki gün sormuşsundur ya da bir aydır soru sormuyor olabilirsin. En son kime ne sordun? 0544-886-1886 numaralı WhatsApp hattımıza yaz bakalım. En son kime ne sormuşsun? Hanıma çoraplar nerede diye sordum demiş sabah. Yenge ne dedi peki? Nerede bıraktıysan oradadır dedi mi? Hanım çoraplar nerede? 0544-886-1886. Bakalım en son kime ne sormuşsun? Günaydın demiş. 6'da uyuyup gittiğim işe 06.55'de uyandım. İşbaşı 7.30 demiş. Şu an trafikteyim. Bana kocaman bir alkış. Konuyla alakası yok ama al sana alkış. Peki. Demin sordum muhabire bugün hangi bölgedeyiz diye demiş. Hangi bölgedesin abi? Gerek de bir röportaj verek. En son kime ne sordun? 0544-886-1886. Otobüs şoförüne bu Bakırköy'den geçiyor mu dedim demiş. Nereye gideceksin dedi. Bakırköy'e dedim. Geçmiyor dedi demiş. Diyaloğa bak. Bakırköy'den geçiyor mu deyince nereye gideceksin diye soran bir adama zaten daha cevap bile verme bence. Şöyle mi olmalıydı? Efendim. Bakırköy'den geçiyor mu? Nereye gideceksiniz? Nevşehir'e gideceğim ama Bakırköy'den geçiyor. Meraktan sordum bunu. Herhangi bir alakam yok yani, sadece otobüse baktım böyle bir, acaba bu Bakırköy'den geçiyor mudur, geçmiyor. Az önce şefe sordum hangi işi yapacağız diye demiş. Adli tıbba gideceklermiş bugün, pekala. 3 aylık bebeğime sordum ne yapıyor çünkü çen ya dedim demiş. O ne dedi? Cevap geldi mi? 0544-886-1886 numaralı WhatsApp hattımıza lütfen yazın. En son kime ne sordunuz? Meraktayız efendim, meraktayız. Telaşlıyız efendim, telaşlıyız. Sizi merak ediyoruz. Ne sorduğunuzu söyleyin ki bizim de başımız göğe ersin. İsterseniz sana ne deyip cevabınızı böyle de verebilirsiniz. Sorun yok. Sadece bir basit bir soru efendim. Ne yapalım yani, merakımızdan. Merakımıza yenik düşüyoruz sabahları. En son kime neyi sorduysan lütfen rica ediyorum senden. 0544-886-1886 numaralı WhatsApp hattımıza yollayıverirsen sevinirim. Çünkü neden olmasın?

0: Türkiye'nin en değişik show programı. Emre Mutlu Show'dasın. Sabah mevzumuz neydi efendim? Yeni gelen dostlarımız var. Bu saatte günaydın yazma gafletinde bulunuyorlar ama yapacak bir şey var mı? Yok. Geç kaldılar, yok yazıldılar yani.
1: Demek istediğinde İstanbul FM.
0: 0544-886-1886. En son kime ne sordun? Sana ne de diyebilirsin. En son kime ne sorduğunu merak ettik, sorduk biz de. Bak ben en son sana sordum kime ne sordun diye. Birbirini takip eden bir sistematik bir şey oluşmuş oldu ama ne yapayım ben şimdi? Canımı yakıyor. Bunun kıymalısı var mı diye sordum demiş börekçiye. Arkadaşıma bugün kaç fotoğrafa dağıtılacak diye sordum demiş. O da ne bileyim ben amcaoğlu dedi demiş. Kendime mal mısın diye sordum. Tövbe tövbe. Tövbe estağfurullah ya. Ya sen niye böyle sorular soruyorsun kendine? Deme deme. Tövbe. Kocama Giresun'a vardın mı diye sordum demiş. Cevap?
1: Bilmiyorum nerede olduğumu.
0: İş arkadaşım Feridun abiye sordum demiş. Ne yazalım da bize okusun. Aa, okudum işte. Orhan hocam günaydınlar. Orhan abi resimdeki sen misin? Resimdeki sensen iş arkadaşım Feridun abi dediğin abi. Siz ne iş yapıyorsunuz abi? Meraktan soruyorum, bak sana sordum. Hayır, sen de bizim abimizsin. Senin de abi dediğin bir abiyle çalışıyorsan ne iş yaptığınızı merak ettim. Sabah ütü yapacaktım, ütüyü bulamadım. Ütü nerede diye sorabileceğim herkes uyuduğundan aradım ve buldum demiş. Bak ne güzel, kendi işini çözmüş. Dün gece saat 12'de kızıma artık uyusam mı diye sordum demiş. Cevap neydi?
2: Dur bakma bana öyle.
0: Üç aylık bebeğime ne yapıyor Çünçen diye sordum deyince büş diye tükürdü diyor. Çözemedik ne dediğini. O iyiyim demek oluyordur muhtemelen. Sevgilime nerede olduğunu sordum. Yanarım, yanarım. Cevap?
2: Yanarım, kurbanım yoluna.
0: Seni ilgilendirmez tamam mı? Ayrılık falan varsa. Günaydın, demin arabanın arkasında park eden adama dayı bana yol vereceğim mi diye sordun demiş. Hiç farkında değilim ya. Günaydın Emre, trafikte kalmamak için sabah 6'da kurt ava çıkmadan evden çıkıyorum demiş. İşbaşı 9'da başlıyor. Aradaki zamanı yürüyerek değerlendiriyorum demiş. Mükemmel. Sevgili Ünal Yol, zaten soyadından da belli. Hem hayatın yollarda geçiyor hem yollarda yürüyorsun. Yani mükemmel meç. Dün gece kocama nerede kalacaksın diye sordum. Konu başladı Şirazeden çıkmaya yavaş yavaş. Ne dedi efendim kocanız nerede kalacaksın deyince?
1: Ben de bilmiyorum.
0: Etem dede, etem dede. Gömleği keten dede. Aradığımı bulayım da sana üç göbek atam dede. Etem dedeye sorular soruyoruz. Fakat evde kaybettiklerime Etem dede gram yardımcı olamadı. Belki de benim suçum, bilmiyorum. Saat başına doğru gidiyoruz. 0544-886-1886. En son kime ne sordun lütfen bize yazarsan sevinirim. Bu haber sitelerinin reklamlarından da illallah geldi ha. Tamam illaki yani, onlar da şimdi diyeceksin ki sen de o zaman radyo programı yapıyorsun. Bize de senin radyo programındaki reklamlardan illallah geldi. Bak senin taklitine bakan ne kadar çirkinleşiyorum, farkında mısın? İnsanlar böyledir işte, birbirlerine bir şey anlatırken şey der mesela. Abi gittiğimizi müteahhit.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç kesimlerde biraz artacak. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 31, Ankara 33, İzmir 34, Bursa ve Antalya 32, Diyarbakır 44 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Haliç Mecidiyeköy, Merter Topkapı, aksi yönde Çağlayan Haliç, Edirne Kapı Merter, Haramidere Beylikdüzü aralıklarla etkili. Temde Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu yoğun, Bahçeşehir Mahmut Bey, Sultan Gazi Ok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa Mahmut Bey aralıklarla etkili seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk 1. köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa 2. köprüye kadar aralıklarla seyir hızı düşük, Kartal Ataşehir'de çift yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: bir yeniden iletimdir.
1: 2099 yılında labne peynire zam gelecek. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kahin Emolio.
2: Abi Kurban Bayramı tatili birleşir mi onu da tahmin et de meramı gitsin demiş. Oğlum kahin değilim ben, kahin taklidi yapıyorum. Ne saçma sorular bunlar ya. Abi dolar daha fazla yükselir mi demiş. Yani onu da bilmiyorum. Ben temkinli kahinim, her konuya girmiyorum.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.

Dünyanın en dertli insanı olmaya çalışsa bile ad soyad kurtarmıyor demiş Emre Mutlu'yu. Adamın adı bile hayatı 1-0 önde başlamış. Soyadı Mutlu olduğu için evet yani. Ama sor bakayım. Sor bakayım mutlu muyum? Uyandın mı diye sordun yeğenime demiş. Fatma Sena uyandın mı diye sorar mısın demiş. İlk defa dinleyecek seni. Selamlar sevgiler efendim. Günaydınlar uyandıysa. Ha fotoğraftaki babasıymış. Altın taşıyoruz abi. Oo hocam güzergah alabiliyor muyuz ya? Kötü niyetimden değil en azından bir fotoğraf çektirelim. Altınla bir fotoğrafım olsun. Elimde böyle bir külçeyle ne olacak? Bir kere de ben bir poz vereyim be abi. Altınların var da bitti mi? Emre şirkete geldim kendimi bir kat daha güçlü hissediyorum demiş. Parçalayacağım o kızdır. Yapma yapma. Gaza gelme. Epru gaza gelme Epru. Az önce arkadaşıma mesaj attım iyi misin diye demiş. Ne güzel bir şey birbirine sorsa insanlar hep keşke iyi misin diye. Sevgilime sormuştum neredesin diye Yunanistan'dayım dedi demiş. Bu nasıl güzel sıkı fıkı bir ilişki böyle. Sevgilisine sormuş neredesin diye o da Yunanistan'dayım demiş. Anladım. Ya tabii ki Allah ayırmasın da. Bu kadar da detaylı bilmeyin birbirinizin hayatını canım. Ne yapacaksın sen de Arjantin'deyim de yani. Soru bir sevgili olduğunuza emin misiniz? İkincisi ne zamandır nerede olduğunu sormuyordunuz. Bayağıdır Yunanistan'da mı oraya mı yerleşti acaba? Bugün bu pantolonu giysem mi acaba diye kendi kendime sordum giyeyim tabii ya diye de cevap verdim demiş. Ya hanımlar yanlış anlamayın da eminim bunun gerçek olduğuna biliyor musun? Bu mizah değil yani. Hilal sen kesin dedin ki aynanın karşısına geçip bu pantolonu giysem mi diye şöyle bir belinden doğru tuttum böyle. Sonra dedin ki evet tabii giyeyim yani niye giymeyeyim ki? Acaba neden atacaktı öyle demişti anlamadım bunu.

Mikrofonla ilgili bir açıklama yaptım da arkadaşlar. Arada o yüzden bir boşluk oldu kısacık. Kendime soruyorum, bazılarının akli dengesi yerinde mi diye demiş. Benim değil. Sorunun benimle bir alakası varsa ben direkt söyleyeyim yani. Bazılarının...

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.

motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: ve gir çekilişe katıl.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
2: Burası İstanbul efendim.

ben devam ediyoruz. Bakalım en son kime ne sormuşsun? Günaydın uyanın demiş. Sen uyan, saat kaç? 8.30'da gelmiş buraya, nara atıyor. Günaydın uyanın. Günaydın efendim. Günaydın. Bak bu sabah çok geç kalanlar var. Yapmayın. Yapmayın. Acayip gaza getirdi desteğini almak. Yine de çok gaza gelmeyelim. Efendim yine de iş yerimizde sonrasında başımıza ağrıtacak bazı eylemlerden uzak duralım canlarım lütfen. Abisi gelmediği için annesinde kalacakmış, orada da kaldı demiş. Eşinden bahsediyor. Kayınvalidemin sol tarafı felçli, yalnız kalamıyor demiş. Allah şifasını versin efendim. Yani gerçekten hakkı ödenemez onların. O yüzden biz de onların bize ihtiyaç duyduğu her zaman yanlarında olmak durumundayız. Allah şifasını versin diye hemen temennimizi de duamızı da etmiş olalım. Abi günaydın demiş. Askerdeydim. Ondan gelemedim. Bugünden itibaren her sabah buradayım tekrar. Kardeşime arabada mazot var mı diye sordum demiş. Yokmuş. Ben aldım mazotu. Adam askerden gelmiş, adama mazot mu aldırılır ya? Adam askerdi diye aramızda yokmuş. Mert İsmet Bayram. Vatani görevini yapmış. Tebrik ediyorum kardeşim. Hoş geldin. Gelir gelmez kardeşim mazot kitlemiş adama. Ben geldim günaydın enerji bakanım demiş. Saat kaç? Saat kaç Esra, saat kaç? Öyle WhatsApp'ta elinde kelebekli fotoğraf atmayın, olmaz o işler. Olmaz. Saat 8.30 ya, günaydın ama tünaydın bile geçti. İyi akşamlara döneceğiz neredeyse. Geç kalanları cezasız bırakmayalım demiş. Kaostan besleniyor da. Günaydın, sana da iş yerine de geç kaldım demiş. Hadi iş yerine geç kaldın da bize niye geç kalıyorsun ya? Nasıl olabiliyor böyle bir şey ya? Al buyur, günaydın, konu neydi? Ya arkadaşlar bak, uyandırma servisi mi yapayım ben, ne yapayım ben anlamadım ki. Günaydın Emre'cim, oho! Arkadaşlar biraz istiyorsanız yayını ben kapatayım, rahatsız ediyorsak konuşmayalım hiç. Herkes uyuyor yani, ben anlamadım. Sabah sabah mangal fotoğrafı ya. Dur bekle dur.

Geç kalanlar erken gelenlerin hesabına 5 TL atsın, 100 kişi atsa 5000 lira olur demiş. Güzel para her gün. Matematik deyince de onur. Tamam Elon Musk. Tamam dahi. Yayını kapatma da bir zahmet yayını uzatır mısın? Yani şu demek oluyor. Ben istediğim saatte gelirim. Sen o ben ne zaman senden bıkana kadar sen bu yayını gidemezsin. Devam edeceksin.

0: Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Gençlik Kulübü mü?
5: Evet evet, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Lansmana özel 1000 kişiyle sınırlı %75 indirimden yararlanmak için dünyakadaryaşa.com'a tıkla. Alışverişten eğlenceye, eğitimden millere, Gençlik Kulübü avantajları yolculuğun boyunca seninle. Daha fazlası için Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü'ne katıl, dünya kadar yaşa.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Evet, kulaklığımı tamir ettiğime göre devam edebilirim işim arkadaşlar. Kulaklığımda bir arıza oldu. Tabii ki de ben tamir ettim. Çünkü neden etmeyeyim? İşimiz bu. Ses gelmiyordu. Aşağı yukarı 15 dakikadır. Onunla boğuşuyorum. Allah'a şükür halloldu. Söyle derdinle, benle tutuşup küle dönmüşsün. Yine arka arka iki şarkı çalarsa anlayın ki bir şeyle uğraşıyorum. Gönül söyle derdin. Ne yapalım, işimiz bu. Tutuşup küle dönmüşsün. I gotta soul just like your light. Şiirin gelir mi demiş, bakacağız. Neden gelmesin? 0544-886-1-886 numaralı WhatsApp hattımızdan yazınız efendim bize. En son kime ne sordunuz?
1: Allah Allah.
0: Biraz vites arttıralım mı?
1: Sizin o dandik piyasayı patlatır tehlike kardı.
0: Tünaydın Emre demiş, en son eşime hafızanı kaybetsen sana seni kim anlatsın diye sordum.
1: Ben o zaman
0: abim anlatsın dedi.
1: Baştırırım.
0: İşi biliyor. Bak sen anlat dememiş.
1: Bize bir şeyler saçmaladı, size yetişmek için ne kadar alçalalım. He? Allah Allah. Allah Allah. Triplere bak. Allah Allah. Allah Allah.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: yolu sundu. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız uçar filodan olsun.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde yoğun akıcı, Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere 5 yol İncirli Topkapı Çağlayan, aksi yönde Haliç Merter Sefaköy Avcılar yoğun. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla seyir hızı düşük. Altınşehir Mahmut Bey Hastalok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa İstoç yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe'de başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca aralıklarla etkili devam ederken Temde Ataşehir Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: kadın. Ayıptır ya. İnsanları böyle zaptırap daltıralı baskı kurmak nedir? Evlenirsin yine bitmez. Çocuk yap da sevelim. Ya arkadaş, bu büyülü bir tane daha yap. Bu da büyülü, 3 çocuk olması lazım. Hepsi kız oldu, bir tane de erkek bul.
1: Nasıl olacak hocam ya?
0: Nedir bu talimatlar, prosedürler?
1: Size ne hocam, size ne? Yani insanları bir salın biraz ya. Bak vallahi tansiyonum oynadı ya.
2: Emre Mutlu Show.

0541-886-1886 numaralı WhatsApp hattımıza. En son kime ne sorduğunu sordum sana. En son ben sana sordum. Sen de bana soruyorsun, en son sen kime ne sordun? Bak, sana bunu sordum işte. Yani normal değil mi? Verdiğim cevap. Vallahi billahi yemin etsem başıma, sana bunu soruyorum işte. En son kime ne sordun diye ben sana soruyorum. Sen de bana sorunca bunu cevap vermek durumunda kalıyorum. Doktora gittim, merhaba nasılsınız dedim. Sen beni boş ver, asıl sen nasılsın dedi bana demiş. Ya demedim mi hocam, sorsak kabahat, sormasak kabahat. Nasıl olduğunuzu merak ettim kıymetli hocam. Nasılsınız diye soruyorum size ben. Belli ki inatçısın, al benden de o kadar. Sormayınca kızıyorsun hocam. Olsa bile ne yazar. Belli ki inatçısın, al benden de o kadar. Kendine bak. Abi şu Bursa'ya bak, Yozgat'a taşınacağım yemin ediyorum demiş. Beni kandıramazsın yollarıma gül. Bro vallahi ben Yozgat'ta da trafikte kaldığın için artık başarsın peşimde. Bir şey söyleyemiyorum bununla alakalı. Maalesef şehirlerimizin tamamı hiç kendini yorma. Trafikle cebelleşiyor. Yani buna yapılacak gerçekten bir şey yok. Yozgat'a gittim söyleşiye.

0: senesine herhalde 2020 mi 2021 mi? Pandemiden önceydi. Seni Çamlık diye bir yere götüreceğiz dediler. Orada testi kırma diye bir adet varmış. Dedim niye testi kıracağız ben anlamıyorum yani. İnsanı durup dururken tepelere bir yere çıkartıp testi kırdırılır mı? Meğersem testinin içinde et varmış, et. Ay ben şok. Ben bir mutlu oldum. Dedim desenize ya, ben burada kurban olurum, sabaha kadar testi kırarım, hiç sıkıntı yok. Testiye böyle bir koyuyorsun. Oluk oluk et akıyor içinden. Yozgat. Bütün Yozgatlara selamlarımızı gönderelim. Hiç kendini yorma.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklamlar. Pilot Garaj
4: Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Emre Mutlu Show devam ediyor.
3: Radyonun sesi açık kalsın. Radyonun sesi açık kalsın. Sana iyi gelecek şarkı şimdi İstanbul FM'de. Şimdi İstanbul FM'de.

0: Bursa'dan şikayet eden arkadaş gelsin de bir İstanbul'u görsün demiş. Arkadaşlar İstanbul'la Bursa arasında nüfustan başka bir fark yok. Orası da çok büyük bir şehir ve maalesef orada da bu trafikten insanların dert yanması çok normal. En son eşime beni seviyor musun diye sordum demiş. Uzun uzun baktı, cevap vermedi. Bir de üzün üzün yazmış. En son sorduğum şu soru demiş. Hello, how are you doing? Teşekkürler siz demiş. Can you please speak English demiş. İyiyim teşekkürler, lütfen İngilizce konuşabilir misiniz demiş. Neden asistan alımı mı yapıyorsunuz demiş. Ve diyor ki doktor Türk. Ve biraz kafası karışık olabilir. Günaydın, 7'den beri buradayız merak etme demiş. Az önce kendime sordum nasılsın diye, idare ediyoruz demiş. Ya abi. Emre abi günaydın. 1,5 litreyi az önce devirdin demiş. Bugün rekor kırmak istiyorum. 4 litre su içme hedefim var günlük. Yani doktor tavsiyesi değilse çok da zorlama kendini, bir de kontürpide kalırsın, gafil avlanırsın, bak o kadar çok su içmek. Bir yerde böyle ufak bir sıkıntı yaratabilir yani, hani aniden ihtiyaç halinde hani elinin altında. Günaydın vazosunu sevdiğim ya. Arkadaşlar başta bak, tamam okumadım say. Konser biletleri ne oldu demiş. He, şimdi gelelim şimdi zurnanın zınk dediği yere. Zurna zınk falan demiyordu ama ben uydurdum işte onu. Efendim bugün 4 Ağustos'taki Serdar Ortaç konserine 2 tane bilet vereceğim. Ama bunu ayrı ayrı 2 kişiye vermeyeyim ki, bir çifte vereyim istiyorum. Hani birisi yani illaki hanımıyla, beyiyle gitmesine gerek yok. Bir çift olsun mesela, arkadaşıyla da gidebilir. Öyle bir şey yapalım. Çünkü tek tek verince diğerine bilet bulunamıyor. Tek başına gitmek durumunda kalıyor. Efendim talihli arkadaşımız. Bir tane soru sorayım. Soruya doğru cevabı veren 20. kişi olsun bu sefer. Çok erken bitiyor öbür türlü. Adaletli olmak için 20.yi böyle cımbızla çekip alacağım. 20. kişiye İstanbul Festivali kapsamında 4 Ağustos Salı günü Serdar Ortaç konserine gönderelim. Sonra 5 Ağustos'ta Özcan Deniz var, Derya Bedavacı ile beraber Gülşen var, Edis var, Hande Bizi Sezen'e Götür var, Hande Enel, Levent Yüksel var çarşamba günü. Duman var, Dedüb Duman konseri var. Ama şimdi ilk önce Serdar Ortaç'tan bir başlayalım.
1: Yine aynı şey, yine aynı kabus.
0: 20. doğru cevabı arkadaşlarım gün içinde ulaşacaklar. Şimdiden iyi konserler, iyi izlemeler İstanbul Festivali'ne. İstanbul FM'in Emre Mutlu Show'un misafiri olarak gideceksiniz.
1: Aman vermiyor seni böyle sevmek, acı veriyor bana.
0: Dolayısıyla çok da konuyu uzatmadan ben sorumu sorayım. 20. doğru cevaba, 20. doğru cevabı veren arkadaşımıza çift kişilik bilet yalnız şey...

0: Şehir dışındaysanız gelemeyecekseniz bence hiç yazmayın ki. Hani hem bilet sana çıkıyor hem gelemiyorsun. Bazen böyle şeyler çok yaşıyoruz ve bu çok üzücü oluyor. Hem başkasının hakkına da girmiş oluyorlar. Ya diyor ki abi diyor ben Marmaris'teyim diyor. Yani Serdar Ortaç'ı sana mı göndereyim? Marmaris'teysen buna katılma. Bırak İstanbul'daki birisinin hakkına girmiş olma. Sonra dönüyor dolaşıyor işte bilet boşa çıktı. Çok var böyle yani başımıza geliyor bunlar. O yüzden İstanbul'da olup gidebilecek olanlar cevap yazarsa sevinirim ki başkalarının hakkına girmiş olmayalım. Doğru cevap veren 20. dostumuzu gönderiyoruz. 4 Ağustos Salı günkü Serdar Ortaç konserine İstanbul Festivali'ndeki. Hemen sorum soruyorum. Serdar Ortaç'ın içinde söz olarak geçirdiği ve sofralardan eksik olmayan baharatlı şarkısının adı nedir? Madem öyle Serdar'dan soralım. 20. doğru cevap gidiyor. 0544-886-1886. Bizi böyle gör. Sayıyor musunuz, bakıyor musunuz? Tamam. Arkadaşlar doğru cevaplar. Sadece kelimeyi eksik yazmayın. Tam şarkının adını istiyorum. Herkes yanlış yazıyor. Herkes yanlış yazıyor şu anda cevap. Bak şu an o kadar 30'dan fazla cevap var. Bunlardan 15 tanesi yanlış. Şarkının tam adını istiyorum ben. 0544-886-1886. Ben baharatın ismini sormuyorum. Şarkının ismini soruyorum. Evet 20. cevabı buldum bile. Teşekkürler efendim, teşekkürler. 92-91. Sizi gönderiyorum bir çift kişilik davetiyeyle. ...0544-886-1886. Numarayı doğru kaydetmemiş olabilir miyim abi demiş ama ben okuduğuma göre doğru kaydetmişsin. Bu net belli oldu. Şimdi hemen konuyu şöyle özetleyeyim. Arkadaşlar karabiber yazmışsınız. Serdar Ortaç'ın karabiber diye bir şarkısı yok.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir...
0: Hemen izah edeceğim, geliyorum.

şarkısı var ya, başkan yazmış. Baştan. Kıymetli kardeşim, Karabiberim şarkının ismi. Karabiber değil. Dolayısıyla Karabiber yazdığınız zaman olmuyor. Ben şarkının ismini soruyorum. Şarkının ismi Karabiberim. Karabiber, o zaman kara yaz sadece, onu da sayalım. Olmaz kankitoş. Teşekkürler. Bana anlatıyor, Karabiberim şarkısı var ya diyor. Ya bilsem ki yazmış ya cevaba. Yok, dansöz.

Ertan Beyciğim doğru cevabı yazmışsınız ama 20. kişi olmadığınız için. Şarkıyı doğru yazmışsınız, bir şey söylemiyorum. Karabiberimi ayrı yazdığım için mi böyle demiş. Nane nane değil mi şarkının adı demiş. Çikita muz.

Habere bak habere. İbrahim Tatlıses manevi kızının boynuna beşi bir yerde taktı. Abi yani bize ne? Ya memlekette neler oluyor neler, bu kadar çok haber, insanların ulaşması gereken bilgi varken haber sitesini koyduğu şeye bak. İbrahim Tatlıses manevi kızına beşi bir yerde taktı. Evet. Teşekkürler İbrahim Tatlıses, teşekkürler. Bütün Türkiye zaten 50 sene İbrahim Tatlıses'in kime ne taktığını konuştuğu için. İşte aradığım habercilik ya. Beni hiç

Yapacak bir şey yok yani. Seviyorlar böyle işleri. Mesela haber şu olsaydı, İbrahim Tatlıses manevi kızının isteme törenine katıldığı

Acun Ilıcalı 480 milyon kilometre kare arazi aldı. Evet abi, evet tamam. Peki sonra ne kaptı bize bu? Çok acayip, çok vallahi bak.

0: seyahati yapan bir avukat seyahat ettiği uçaktan e-duruşma sistemiyle mahkemeye havada bağlandı ve davayı kazandı.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.
0: Uçağın içindeki internet ağı üzerinden duruşmaya, e-duruşma sistemine bağlanan avukat duruşmayı da kazanmış. Ne güzel.
3: Yaşımdın, kapı komşumdun, omuz oldun her acıma. Gözün yüksekteydi, hiç inemedin yeryüzüne.
0: Enteresan değil mi? Dünyada ilk defa oluyormuş böyle bir şey. Uçaktan duruşma kazanmak. Duruşmaya katılmayı bırak, bir de kazanmak.
3: Seyreden yazı bile geçmeden kış. Bunu seçmedim mi?
0: Bunu da kimseye kaptırmadık.
3: Ara beni ne olur ne olur. Sensiz...
0: Hayır, avukatın havasından da geçilmez artık.
3: Kararıyor.
0: Siz adliyelerde sürünün. Güneş... Ben uçarken bile dava kazanıyorum. Tarifeye zam yaptım acaba?
3: Kafayı ben

Cuma günü gelen zamla beraber motorunun fiyatı 80 TL'yi geçmişti. Düştün aşk yine, ben de karanlığa. Bu gece yarısı da 2.45 TL zam yapılacak, neye bilin bakalım? LPG'ye. 80 TL. Ben hep 50 liralık alıyorum diyen abiler. Şu anda 1 litre bile alamıyorlar mazot. 80 TL, doğru duyuyorsunuz arkadaşlar. Bazen ben de mesela okuduğum halde kafam almıyor. Gerçek mi ya falan diyorum ama gerçek, tabelada görüyorsun. Ankara'da 81, İzmir'de 82 TL'yi buldu mazot. Yani ben şahsen kendi adıma mecburen, o saatte vasıta olmadığı için ve evim buraya çok uzak olduğu için, sadece benim şu son 2 ayda kendi mazot masrafım %30 zamlanmış oldu. Ben hep 50 TL'lik alamıyorum o yüzden. Savaş var abi, savaş. Hürmüz Boğazı abi, Hürmüz Boğazı.

0: Bir kahvaltı fotoğrafı gelmiş. Bak fotoğrafa bakarken midem yanmaya başladı. Bak fotoğrafa bakarken mideme böyle bir yanma geldi. Şimdi bir tane tablet çiğneyeceğim. Ben sadece fotoğrafa bakarken. Ama afiyet olsun, belki de yakmıyordur. Ama en lezzetlisi de bu mideleri yakanlar değil mi ya? Sanayi tipi poğaça, sanayi tipi kıymalı börek bir de. Yani içinde hiç kıyma olmayandan yani. Soğanlı börek. Sadeli börek, bol sade. O yerken ki o 7 dakika falan çok iyi yani, mideye indikten sonraki o hani... Soda var mı ya? Sen bir şey çiğniyordun beyaz, ondan var mı sende ya? Ne oldu ya? Bir şey yok ya, topuğum ağrıyor ondan. Ondan dolayı soruyorum. O biliyorsun değil mi, adamın ciğerini söker böyle geceler boyu. Allah'ım ya Rabbim ya. En lezzetlisi de o. Ben mesela şimdi sabah sabah mideniz bulanmasın, ben zamanında severek yediğim için gururla söylüyorum. Stat köfteci maçların çıkışında ya da girişinde statların etrafında böyle şey köfte, tükürük köftesi derler. Yani söylemek zorundayım bunu. Asla et renginde olmayan gri renkli. Dayı böyle yeşilliği eliyle atar, soğanı eliyle atar, tuzu böyle eliyle sepeler üstüne. Sepeler ne demekse. Serpiştirir anlamında. Ama ısırdığın zaman yani dersin ki Allah'ım şu an ne var ya. Frangellino de Predamella Italiano. Tamamen uydurdum bu anda. Gerçekten isim hakkını alsam mı acaba? Çok iyi restoran ismi değil mi ya? Olurmuş vallahi. Pahalı bir restoran ismi gibi düşün. Başına di, de, dö koyunca. Mesela de börek. Anladın mı? Kıymalının porsiyonu ne oldu? 1600 lira oldu bak daha söylerken. Ama mesela Ercanlar börekçilik dediğin zaman mide yanması geliyor. Var mıdır? Dava açmasınlar bana. Abi biz Ercanlar börekten alıyoruz. Arkadaşlar kapıda radyo çıkışında bir görüşmek için börek getirdik sana abim, ikram edeceğiz. Plastik çatalı bana ucunda börekle uzatırlar belki çıkışta. Ama nasıl mesela Fransız usulü. Bak aç, aç bunu tutmazsa hiçbir şey bilmiyorum. De börek. Bak şu an kredi kartımdan uyarı geldi şu anda. Kredi kartına harcama yapıldı diyor. Daha bak söylediğim anda.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

Uzun zamandır kaşınmıyordum ama bir kaşıntı aldı beni. Bir kaşıntı aldı beni dostlar. Hemen açıklıyorum yeni projemi. Senin için yaptım. Sizle beraber restoran açıyoruz. Ama isim babası siz olacaksınız. Bak şimdi beni düşün böyle üzerinde önlük. Tezgahın arkasındayım böyle. Sulu yemek olsun daha mantıklı. Restoranın adını sen koyuyorsun. Söyle bakalım nasıl bir. Benim dükkanımın adı ne olur? İsim soyisim kullanmak yasak. Direkt vergi levhasına ikna olduğum ismi yazdıracağım. Sanki böyle reklam açacakmışım da ön reklam şey reklam diyorum. Restoran açacakmışım da ön reklam yapıyormuşum gibi oldu ama vallahi öyle bir niyetim yok. Ama hoşuma giderse niye olmasın yani. Durup dururken batalım mı sabah sabah? Hadi daha önceki ticari girişimleri biliyorsun. Masaj salonu açtık, siyasi parti kurduk. Erdi ile beraber tabii tabii. Eten de sofrası mı? Olmaz. Vazo restoran. İsim babası sen olacaksın ya da isim anası fark etmez. Ercanlara börek almaya gidiyorum demiş, iyi hatırlattın. Emre Usta'nın bol kepçe lokantası. Emre Şef ile mutlu sofra. Dai Patisserio. Çok havalıymış bu, güzel. Tamam, dolandırıcı restoranı bu, anladım. Böyle güzel bir isim bulun. İsim babası ya da isim anası sen ol. Restoranda ne o? Mesela şimdi kapıdan girdin, benim de kepçe. Çorbayı karıştırıyorum böyle. Niyeyse sürekli çorba karıştırıyorlar. Dibe çökmesin diye mi olabilir? Belki taneli bir şeydir ama. Ne olabilir mesela? Zaten batı...

yapacağımız kesin. Elimize yüzümüze bulaştırırız da. Tostçu mu açayım? Arkadaşlar yok, lokanta yok. Pofuduk usta mı? Pofuduk usta mı? Sağ ol ya. Şöyle havalı bir isim bulmamız lazım. Havalı mesela, girdiğin zaman diyeceksin ki bu usta biri mi ya? Benim biri olduğunu anlayabileceğim bir isim olsun, anladın mı? Bol kepçe çok varsa, 30 sokaktan 25'inde bol kepçe var. Böyle bir, böyle ironik bir şey olsun, böyle bir sembol bir isim bekliyorum. Aşhane. Kapıda kuyruk olsun bedava diye ondan sonra. Aç doyuran mı? Emre'nin kepçesi mi? Vazo bitti şimdi, deli ustanın yeri. Vazo bitti şimdi, kepçe, Emre'nin kepçesi mi çıktı piyasaya? Mutlu son kebapçısı. Kebap mı yemek istersiniz? Peki bir de üstüne mutlu son ister misiniz? Kebabımızın tadı damağınızı çatlatacak. Gelin bakalım. Çorbaya fısıldayan adam. ...0544-886-1886... Lütfen yazınız efendim. Restorana girdiğinde bu usta biri mi diye sorabileceğim bir havalı bir isim bekliyorum senden. Hangi restoran olsun? Bizim dükkanın ismi. Emre'nin zurna dürümü. Evet.

Luca de Gondi. Bak bu güzel. Luca de Gondi. Söylerken kredi çektim şu anda. Böyle bildiğin anamın mercimek çorbasının üstünde bir tane maydanoz. Tabağın yanında da bir tane böyle acı sosla kalp yaptığın zaman oldu sana 2000 lira çorba. Dalakçı Emo Baba. Çok halk oldu ya. Biraz havalı havalı yani böyle. Bak Luca de Gondi güzelmiş. Ya da Luca de Gondi. Yemekçi. Bunu kesin almışlardır. Yedi Yöre Tat Restoran. Havalı bir isim bekliyorum senden. Ne ola ki benim restoranımın adı? Süpermen olsa toplayamazsın. Denenmiş hep denemek yok. Kumande Grande. Güzel. Senin kırık sandığın. Ellere var da bize yok mu restoran? Abi. Teşekkürler, teşekkürler. Kulaklığım yine bozuldu şu anda. Hadiseyi duyamıyorum yeteri kadar.

Mizantrop restoran. Böylesini yediniz mi? Ben gelemem abi demiş. Peki. Fülfülü Esvet. İçeride de şavurma mı satacağız? Kolpadanti restoranı. Teşekkürler. Çok yaratıcı. Le Amor. Dans ne? L'estomac. Midede aşk demekmiş. Ya ben bunu birisinin bizim dükkanı tarif etse nereden bulacaklar Allah aşkına? Abi şey var ya, Le Amor Dance Le Blok Tikoti Çikoti Mastiko. Nerede orası? Ya bu şey Aydın Kasap yok mu sola dönünce? Diego Mis Cardini. Oğlum bu şey takım elbise satan Bakırköy'de yeraltı geçidinde var ya. Abi diyor benim mezuniyetim vardı benim. Bakırköy'de alt geçitte mağazalardan birine girdim de takım elbise almaya. Abi dedi çok güzel oldu giydim böyle dedi ki çok güzel oturdu üstüne dedi ya. Tam dedi İtalyan stili dedi. Abi dedim boşver İtalya'yı biz dedim Türkiye'deyiz ya ne gerek var. Tamam abi dedi zaten biz de İtalyan markasıyız dedi. Dükkan dedi sizin mi benim dedi. Neresinim Giresunluyum dedi. Ritmo Italiano. Lamu Dans Lestoma. Ya içeride kapuska vereceğim millete. Böyle isim mi olur? Bu da çok fazla havalı oldu ya. Ponçin yeri. Tuz biber restoran. Gıdık lokantası mı? Pastala Prego. Beşiktaş'ın alacağı forvet değil mi bu ya? Şapur şupur et lokantası.

0: hanımlar beyler, bana ayrılan sürenin yine sonuna geldik ama güzel bir hafta başlangıcı yaptık diye düşünüyorum ben. Bazı mesajları bitiremedim, hakkınızı helal edin. Efendim, ölmez sağ kalırsak yarın sabah 07.00'da İstanbul FM'de Türkiye'nin en değişik show programı Emre Mutlu Show'da buluşalım, görüşelim, gülüşelim derim ben. Eğer yapacak daha iyi bir işin yoksa sabah seni bekliyor olacağım inşallah. Bugün nasıl pazartesinin içinden geçtiysek yarın da salının içinden geçeceğiz. Çünkü var ya, senle ben sır sırta verince evvel Allah'ın izniyle var ya, bize hiçbir şey olmaz.
1: Sen demek ki haklıyım eğer ağlıyorsa.
0: Güzel bir hafta başlangıcı yaptığımız ümidiyle ve o neşeyle giderken kapanış yoklamasını başlatıyorum. Dilenciye de anketör değilim ama eğer buradaysan, hala daha gitmediysen, ben de kaptanım diyorsan kaptanım. Bir tane emoji sal gelsin bakalım, WhatsApp'ımıza ne kadar kalabalıkmışız. Bunlar benim için önemli şeyler. Senin bir saniyeni alacak ama
1: neden insan sevip
0: hala ne kadar kalabalık olduğumuzu gösteriyor bize. Gönül var.

0544-886-1886 numaralı telefonumuzu, WhatsApp hattımızı kaydetmeyizsen kaydet. Seni çok seviyorum, son şarkımı sana ayırdım. Sadece senin için çalacağım. Yarına kadar kendine iyi bak, sağlıklı, huzurlu, mutlu, neşeli ve güzel bir pazartesi geçir ki bütün haftamız böyle güzel geçsin. Bu şarkı da benden sana gelsin, söyleyebiliyorsan bağıra çağıra söyle.

kim bana beddua etti doğru söyleyeyim. Bütün romantizm, bütün duygusallık gitti. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Öyle bir kafamı çarptım ki. Gitmeyeyim diye biri bir şey mi dedi? Allah aşkına bak söyleyin bana, dürüstçe söyleyin. Şu kulaklıkla uğraşıyorum sabahın biri. Masanın altına girdim, kalkarken kafam bir çarptım. Şu anda neredeyim bilmiyorum. Saat kaç? Ben kim? Bu ne bu WhatsApp bir şey? Emre kim ya? Bana Emre yazıp duruyorsunuz. Canımız sağ olsun be. Seni gördüm rüyamda. Bunu da aktarmadan gitmeyeyim dedim. Yani kafamı çarptığımı da size söylemeden gitmeyeyim dedim, anladın? Ah, bir dili olsa da bir konuşsa. Anlatırdım masumca seni bana. Hani

0: 31, Ankara 33, İzmir 34, Bursa ve Antalya 32, Diyarbakır 44 derece olacak.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
0: Önce köprü geçişlerine bakacağız. 1. ve 2. köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde yoğun akıcı, Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere 5 yol incirli Topkapı Çağlayan, aksi yönde Haliç Merter Sefaköy Avcılar yoğun. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla seyir hızı düşük. Altınşehir Mahmut Bey Hastalok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa İstoç yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe'de başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca aralıklarla etkili devam ederken Temde Ataşehir Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: siz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun. Pilot
2: Garaj Oto Ekspertiz. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç kesimlerde biraz artacak. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklığı

0: sponsorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç kesimlerde biraz artacak. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 31, Ankara 33, İzmir 34, Bursa ve Antalya 32, Diyarbakır 44 derece olacak.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Expertiz günün şarkısını sundu. Dinlemekten keyif aldığın tüm şarkılar burada. Burası İstanbul FM. Burası İstanbul FM.

0: ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun. Pilot
2: Garaj Oto Ekspertiz. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç kesimlerde biraz artacak. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 31, Ankara 33, İzmir 34, Bursa ve Antalya 32, Diyarbakır 44 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği, yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç kesimlerde biraz artacak. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 31, Ankara 33, İzmir 34, Bursa ve Antalya 32, Diyarbakır 44 derece olacak.

0: Bir reklam.
1: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklamlar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bir reklam. Reklam. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması.

0: Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Bir reklam.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç kesimlerde biraz artacak. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 31, Ankara 33, İzmir 34, Bursa ve Antalya 32, Diyarbakır 44 derece olacak.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. 1-1-2.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattından ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Bir reklam. Reklam. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği, yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: bir reklam.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç kesimlerde biraz artacak. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 31, Ankara 33, İzmir 34, Bursa ve Antalya 32, Diyarbakır 44 derece olacak.

0: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'a
2: ekspertiz. 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangıcıkta acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
6: Hattımı ayırmayın, sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112. Pilot Garaj Shop'a
8: ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç kesimlerde biraz artacak. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredecek. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 31, Ankara 33, İzmir 34, Bursa ve Antalya 32, Diyarbakır 44 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise birinci köprü yoğun, ikinci köprü yoğun akıcı seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakasında Avcılar 5 yol, Topkapı Mecidiyeköy, Halıcıoğlu Haliç, Edirne Kapı Yeni Bosna, Avcılar Haramidere hattı etkili devam ediyor. Anadolu yakasında ise Sancaktepe Ümraniye hattı etkili, Maltepe Ataşehir'de çift yönlü yoğun, Kavacık Ümraniye'de yine yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: hedefleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Biz. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç kesimlerde biraz artacak. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 31, Ankara 33, İzmir 34, Bursa ve Antalya 32, Diyarbakır 44 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Bahçelievler Merter, Halit Zincirli Kuyu, Aksiyon'da Zincirli Kuyu Çağlayan Topkapı Beylikdüzü hattı aralıklarla etkili. Temde Bahçeşehir Mahmut Bey, Hastal Seyran Tepe güzergahları yoğun seyretmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Kartal Üsküdar çift yönlü yoğun, Ataşehir Kavacık'sa yine seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Kamera tamam. Kulaklık, pasaport.
6: Dur. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü ile millerini almayı unuttun.
5: Gençlik Kulübü mü?
6: Tabii ya. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Şimdi her uçuşta %25 daha fazla mil ve gençlere özel avantajlar yol boyunca seninle. Daha fazlası için turkishairlines.com'a tıkla, dünya kadar yaşa.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
7: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: epe gir, çekilişe katıl.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç kesimlerde biraz artacak. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 31, Ankara 33, İzmir 34, Bursa ve Antalya 32, Diyarbakır 44 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Bahçelievler Merter, Halit Zincirli Kuyu, aksiyonda Zincirli Kuyu Çağlayan Topkapı Beylikdüzü hattı aralıklarla etkili. Temde Bahçeşehir Mahmut Bey, Hastal Seyran Tepe güzergahları yoğun seyretmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Kartal Üsküdar çift yönlü yoğun, Ataşehir Kavacık'sa yine seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur.

Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: bütün İstanbul'u öpesin.
1: Radyonun sesi açık kalsın.
2: Radyonun sesi açık kalsın.
1: Sana iyi gelecek şarkı şimdi İstanbul FM'de.
2: Şimdi İstanbul FM'de.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

bilim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

benim dünya telaşım. Ah benim sarhoşluğum. Ah çılgın yüreğim. Sus artık uslan.